0: virgin.
1: O canım, o ne bir bak of için.
0: Cizba cizba, cizba cizba, cizba cizidi.
1: Eki tebe.
0: Şu mi bon, ne nazoviş, şu seni yaviş.
1: Moj ne ba toga.
0: Cizba cizba, cizba cizba, cizba cizidi.
1: Stipu me majke.
0: Şu mi bon, ne nazoviš.
1: Jel to nemaš boba?
0: Šo se ne javiš.